0: Kaptan Falstaff ve Sinsin hep önde arasında. Sizin artık onları kırmış bir adı. Oh,
1: this is WHTC, Michigan's Oldies on Holland's Cool FM.